FM.

sound with you. Dance FM.

0: Trance FM breaks all the rules.
1: Music.

sound with you. Dance FM.

competition, just strictly dance. Dance FM.

mobil uygulamalarında. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

Saat 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Trance FM breaks all the rules.
1: Music.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Üniversitesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: Sanatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
3: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Keep it locked for fresh dance at

Roots FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Üniversitesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: Millennium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: saat 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Bu yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Keep it locked for Fresh Dance FM.

sound with you. Dance FM.

Business mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Fit Sports Club, hayatınla spor kas.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Fit Sports Club, hayatınla spor katsın.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de yeni saatin açılışını Pink, Panteras ve Zara Larsson'la yaptık. Stateside bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Keyifli dakikalar Perşembe gününde yine harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. French Montana ve Max B bu kez bize eşlik ediyor. Ever Since You Let Me.

mobil uygulamalarında. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Joel Corey'i dinledik. Keyifli dakikalar. Herkese bir kez daha Perşembe gününde güzel bir öğleden sonrası yaşamaya devam ediyoruz. Bu kez Sam Feld konuğumuz oluyor. Time After Time.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atener Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: with Aykut.
1: David Guetta ve Teddy Swims Gun Gun Gun'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Bu kez yine son dönemde oldukça sevdiklerimizden biri Nah bize eşlik ediyor.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Taylor Swift bize eşlik etti ve konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Bu kez Blue Soil'la devam ediyoruz. Yanında Louisa ile birlikte Soil Blue şimdi Dance FM'de.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

misiniz? Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın. Dance FM breaks all the rules. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Meta'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
3: Dance FM breaks all the rules.
4: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: with Aykut.
1: Bibi Rexha ve Fetus dinledik New Religion'da Dance FM'de bize eşlik etti. Herkese bir kez daha keyifli güzel bir perşembe diliyorum. Amerikalı beşli Maroon 5'la devam ediyoruz. Müzik dünyasının en etkili gruplarından biri. Heroin'le şimdiden...

with Aykut. Kısa mola isteyenleri bambaşka yerlere götüren parça Rain Dance ve Dave ve Teams Dance FM'de bize eşlik etti. Umarım güzel bir perşembe yaşıyorsunuz. Harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. İşte onlardan biri daha. Low Low ve Malachi şimdi Dance FM'de.

0: 19.09'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'desiniz ve podcastlerimiz için enerjiplay.com kullanmanız gereken adres. Oraya bekliyoruz sizi. Flyna Boss'la devam ediyoruz. Spend It.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Bu yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel, uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.
4: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'dan itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 21 Mayıs Perşembe akşamına doğru birlikte ilerlerken yine buluştuk bu frekansta. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Gerçekten Mayıs'ın son demlerindeyiz. Son 10 gün kaldı Mayıs ayını bitirmemize. Ve bugün konuşacağımız çok güzel konular var. Faydalı bilgiler toparladım sizler için. Hepsini bugün bu frekansta detaylandırıyor olacağız.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Sorry guys, no competition, just streaming.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Müzik dünyasından heyecan verici bir haber var. Alicia Keys yeni albümü için geri sayıma geçti. Fallin, Empire State of Mind gibi hitlerle tanıdığımız sanatçı yeni projesi Case 2'nun neredeyse tamamlandığını açıkladı. Kendi sözleriyle albüm pişmeye çok yakın dedi. Bu yeni albüm 2021'de çıkan Keys albümünün devamı niteliğinde olacak. Alicia Keys bu projede kendisi her zamankinden daha özgüvenli ve yaratıcı hissettiğini söylüyor. Sanatçı müziğin yine derin anlamlar taşıyacağını ve dinleyiciyle duygusal bir bağ kuracağını da özellikle vurguluyor. Tarz konusundaysa net bir etiket koymaktan kaçınıyor ama insanlara dokunan şarkılar sözünü

0: Dance FM.
1: What you laughing at?

olmayı seviyor, dikkat çekmek, fark edilmek onların doğasında var. Duygusal yapılarıyla birlikte bu ilgi ihtiyacı zaman zaman abartılı tepkilerle birleşince kibirli bir izlenim yaratabiliyor. Ve Kasım ayında doğanlar güçlü karakterleri ve keskin analiz yetenekleriyle biliniyorlar. Kendilerine olan güvenleri yüksek, fikirlerinden kolay kolay vazgeçmiyorlar. Bu da özellikle ilk izlenimde mesafeli ve dominant bir hava yaratabiliyor. Ama unutmayalım, astroloji sadece bir rehber, kibir mi, özgüven mi olduysa tamamen kişinin kendini nasıl geliştirdiğiyle ilgili. Yani bazen güçlü bir duruş sadece yanlış anlaşılmadan ibaret olabilir arkadaşlar. O yüzden hemen yargılamayalım bu kişileri. Gerçekten bazen böyle bazı insanların yapısında var, yaşam tarzlarında var.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor ve şimdi sizlere çok ilginç mesleklerden bahsedeceğim. Zamanında var olan meslekler. Alarm insanı. Çalar saat yokken bazı insanlar para karşılığı insanları uyandırıyordu. Uzun sopalarla pencerelere vuruyorlardı. Bu iş özellikle İngiltere'de yaygındı. Günah yiyici. Bazı toplumlarda ölünün günahlarını almak için özel biri çağrılırdı. Bu kişi ölünün yanında bırakılan yiyeceği yerdi. Böylece günahların ona geçtiğine inanılırdı. Ceset hırsızı. Bir dönem tıp okulları için kadavra bulmak zordu. Bu yüzden bazı kişiler mezarlardan ceset çalıp satıyordu. Bu iş gece yapılan gerçek bir mesleğe dönüştü. Sülük toplayıcısı. Eskiden kan aldırmanın tedavi olduğuna inanılıyordu. Bu yüzden sülükler çok değerliydi. Bazı insanlar bataklıklardan sülük toplayarak geçinirdi. Kralın

idi. Profesyonel yas tutucu. Bazı cenazelerde ağlamak için özel insanlar tutulurdu. Bu kişiler yüksek sesle yas tutardı, amaç törenin duygusunu büyütmekti. Fare yakalayıcısı. Eskişehir'de fareler büyük bir sorundu. Bu yüzden profesyonel fare yakalayıcıları çağrılırdı. Bazıları bu işle ün bile kazanmış. İnsan saat. Eskiden zamanı takip etmek bile ayrı bir iş olabiliyordu. Bazı kişiler saatleri ve kum saatlerini kontrol ediyordu. Bugün basit olan şey o zaman emek istiyordu. Ne kadar farklı meslekler var şu an günümüzde, hiçbiri yok ya da evrilmiş haliyle var. İşte fare yakalayıcısı, ilaçlama şirketleri, işte saat insan, artık saat satan insanlar gibi. Ne kadar evrimleşmiş aslında geçmiş yıllardan bugünlere, tuhaf hissettiriyor. Radyonuz Dans FM'desiniz. Radyoculuğun eski hali de yine insanlardaydı. Yine insanlarda, biz radyo sunucularında o yüzden şanslıyız.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'de yeni bir saatten itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Tarihler 20.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance Yumuzu ile devam ediyor ve şimdi duyar duymaz ortamlarda satmak isteyeceğiniz ilginç bilgileri sizlerle buluşturuyorum. Uzmanlar evcil hayvanınızla samimi sohbetler etmenin nadiren rastlanan ve ruh düzeyinde derin bir bağ kurmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Araştırmalar kedinizle veya köpeğinizle birlikte uyumanın hem sizin hem de onların yaşam süresini uzattığını gösteriyor. 2030 yılına kadar Amerikalı çiftlerin çocuk sahibi olmayı karşılayamaz hale gelerek yalnızca kedi besleyebilecek duruma gelebileceğini belirtiyor. Doğada yalnızca 20 dakika geçirmek stresi önemli ölçüde azaltabilir. Araştırmalar vücudun başlıca stres hormonu olan kortizol seviyesinde ölçülebilir bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Yakın zamanda yapılan bir ankete göre Japon kadınların %71'i eşleriyle evlendiklerine pişman olduklarını belirtti. Sadece 9 gün boyunca şeker alımını azaltmak karaciğerdeki yağlanmayı önemli ölçüde azaltırmış. Yapılan bir araştırma metal müzik dinleyen kişilerin genellikle diğerlerine göre daha sakin ve mutlu olduğunu gösteriyor. Araştırmalar seyahat eden insanların bilişsel açıdan daha gelişmiş olabildiğini gösteriyor. Psikolojik araştırmalar çevrimiçi ortamda nadiren fotoğraf paylaşan kişilerin içsel özgüvenlerinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Gerçekten de öyle bir şeyi kanıtlama ihtiyacında bulunmuyorlar. Beğeni kaygıları yok yani. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Kilo vermenin sırrı sadece ne yediğiniz değil, nasıl düşündüğünüz olabilir. Yeni araştırmalar diyet sürecinde en kritik faktörlerden birinin zihniyet olduğunu ortaya koyuyor. Yani mesele sadece kaloriler değil, yiyeceklerle kurduğunuz ilişkiler. Michigan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Ashley Greathart bu durumu ilginç bir benzetmeyle açıklıyor. Ultra işlenmiş gıdalar adeta yüksek sesli bir konser gibi doğal besinlerin sessiz ama kaliteli etkisini bastırıyor. Ama işin en çarpıcı kısmı şu, yapılan

yapılan bir deneyde katılımcılara aynı milkshake veriliyor, ancak bir gruba düşük kalorili, diğerine yüksek kalorili ve keyifli olduğu söyleniyor. Sonuçsa kendini daha keyifli bir şey içtiğine inananların açlık hormonu daha hızlı düşüyor, yani daha tok hissediyorlar. Başka bir deneyde ise aynı protein barlar sağlıklı ve lezzetli diye etiketleniyor. Sağlıklı etiketi olan yiyenler daha az tatmin oluyor ve daha fazla yeme isteği duyuyor. Uzmanlara göre aşırı kısıtlama zihniyeti kilo vermeyi zorlaştırıyor. Çünkü beyin yeterince yemedim sinyali vermeye devam ediyor. Yani yemekten keyif almak sağlıklı beslenmenin düşmanı değil, aksine bir parçası. Yani bazen bir şeyi yasak yapmak değil, onunla barışmak gerçek dengeyi getirir arkadaşlar. Yani bir şeyi yerken pişmanlık duymayın ve sağlıklı bir şeyi yerken bile keyif almaya odaklanın. Çünkü beynimiz nasıl olsa sağlıklı diye doyma hissiyatını bize yaşatmıyor. Sağlıklı bir şey yedin, bir şey daha yiyebilirsin imajını veriyor. O yüzden sağlıklı şeyler yerken de, sağlıksız şeyler yerken de keyif almaya odaklanın. İnanın açlık hissiyatınız düşecek. Hazır böyle artık yaz da geldi, ihtiyacımız olacak bu tarz bilgilere. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Why Dance FM?
5: Music is the answer.
4: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
5: Music is the answer.

Yüksek bayram coşkusu şimdiden yaşanıyor burada. Çünkü bayramı uzatacak olanlarınız var, bağlayacak olanlarınız var. Gerçekten uzun bir bayram hazırda. Böyle yaz gelmişken bizi keyifli bir bayram bekliyor. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız. Yarın devam edeceğiz. Hoşça kalın.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.
1: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

FM.

0: Sivas mobil uygulamalarında.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

FM.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli

0: sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

FM, the rhythm of Cyprus.

XFM.

XFM.

0: Dance FM.
1: On your knees, please. Oh, yeah.